0: Onu hoş gel karım.
1: Mi on oşa gayrı çaltı palı çayını zulmaz. Yüz dörtgen son baharan karan çuhum. Kota battı belli has çok. Prat saçı asani but alvon. Zançı asan butis bat huan muarmut. Natı vantam kadara. Beyin garın maçana asan bötan har. Toba toba toba. Yüz tufan diçe kuni garısmaz. Ayki bağlı çuhum kalan. Ti beki bağlı çuhum valan.
0: He makım ali. Bıkıya gayr çuzay. Bağlı patı bağlı pırnavat. Atay ki bana tit for that. Adile ka badla. İ sabak hıçnı mıl istiyonuz niş. Yem bu asmanız vıdav karnonuz. Zeminiz kodnam taas. Suy hal mani nazar tövüse karan ya hal. Yut mıl istiyonuz esas gaj timan katan yun. Yem mesaj kareyen.
1: Kım katı? Sı bana hal kiho çok?
0: Timay hay. Timay hay yem khandı brok kareyenim. Raj kya olsun? Khandıra çönes pek diyem tü daj. Raj kar umri. Magar tavan piyosu kota konçu rapyan çiğne havuy divan.
1: Hay hay hay hay. Kya goy? Kya az çok iyi apuz valan. Temiz bücöyres ne çunu vinti miyani khandıru bar nakho pek vasan. Tut suçu hasa vinti viren dan çanda. Can ha go. Miha as raj suçuk sod. Magar lokut çört khe khe khe praçamsı. Tu manchon tu chokni yimo pratham yim kat karna.
0: Hey, hey manch kya ji, daaj hai go taaj. Yasindis kalas thawal, tu chu hura yazat. Magar biyon yazat go biyazat. Niyen kaab gai girdi aab. Vani ekta tada tam, hadratil lukman ti miyanin daajan daa kariyat, yo tanda mali purni vayay daand.
1: Daand vay tu panyan chachan kad. Yiman mazni yi soj te samajh hui, za ak safiyat posh yus tren kolyan hun mool chun. Su kat ani se jersey gav te zemin konal çoğur. Su bichor şu tay ke namut vahran. Na ços rast kun te na do. Vain kat kari su te pial bardari. Temiz bichor çö kam pareşeni.
0: Pareşeni çö prat kanşı. Yada tanyi maslo çö. Tota tam çö pareşeni. Çeçe yoy pareşeni. Mekçe yoy pareşeni zıbı kat zalat as valnı. Nazar kar. Nazar kar meniz halat kun. Vıç, vıç kota kam zor çöz gomut. Harga yoy halat ruz, te roze ne bu jad kalız zindı?
1: Hı, miyengin çoğan asın, te nasın hişi katı. Yanıbı bağın aya siyat garız, tan uçme yeti duhay tavın. Halanki hat noşçi yat gamasmaz, beşi tihin marız. Yeli timan panun gar tagan çok baknavın, te gel çünü tagan panen kotan pet karar olsun.
0: Hey, hey, zumanan kiye çak, yeçe var van kotan pet karar olsun. Yeti jay jay khatarnak balayı madyamı çe. Yeti ortu dor kot nazırı çöz gasan. Teki çiz tamat biyanayit.
1: Dokme, tu kaman balayın hız kaçu karan?
0: Matı balayın hız. Teki ne pikriye taran. Pot koltam asas bayl. Travi kat. Mimun tu saf. Mimun ol hay vaştı kota. Zemina zuhar kanal neyti. Jersi gal lavi.
1: Kiyasin, çok nat tört layık. Harga meyen kat manak. Gastı dehtu kunyi tuvaçis pek. Belki kaç kohdaran kat haçı mal hatı.
0: Get out! Dabağız! Dabağız yedanın!
1: Hı? Seha çay dağın zade vın vajmış. Lihazı dağın çayını teyman tajan mı? Ders çay! Bu gafi parası var.
0: Hey! Hey! Gaçı gaçı! Çası raj zar parası mayam. Tami rayı delzi. La patkari şetan. Bayımayı tuğur dağın adır.
2: Lala, lala, father, mere baap, kya baat hai? Tu jo kala nala chadar wali biuthmut, bakhero aafiyat?
3: Yo, karima, jemis mali chahiyo na farman amlad aise, ta mis paje gandhai pani nas dastana sanash karin. Khamban chamnan chanyan kartun nan hai. Balki kaise gamas mas reyashat ke tham kuret ni onas. Isliye chuna behtar Pani ni şarmik kala tavun sadri oyna.
2: Lala, lala tıkama katı çok karan.
3: Demay ha karima. Yemini çan tıkini çay taran. Rab ha lıltam dastara. Bu dün layık tom tazına kaysa.
2: Lala, lala lagi balayı. Meke kur tas layık.
3: Ayo da bancuga meçak kur. Çahak konus karima demiz gayim kone danga. Yemi pida kur panun pan gen garasmat. Rom rom thayın şarmanda panine neyek neymiş? Tut çakın sen suay yemin karmanda hay

0: tell it me. Dev son Kronroy putit gome sorike mışit. Te bologut agitil sotke.
1: Ban kan karima ban. Mwenir uzay ne men kahtem kunjaş kajalandan bakay. Bıçız çoğun kusur var beşek. Mager meyanyan amalim badan hın saza mandatidin moktas bencayin.
2: Lala, lala, vadu mazallak. Kasa top, yabata kar gönan mızgi.
1: Uçun meyanyan patra, ne azdağım gol tut ne gom. Tohaz doğan jını sığır kek neydi vayn hansim. Gayam galıti çalo, disam mansi. Vayn matak haltıtsa panun pan akvaryan pek. Lukha uçunay akladayı tamayşi. Tam ha rozmayı umari pek. Zi bătă-n doar rudnă pană vă-n sălă.
2: Lala, lala sudo in. Bădim ne cânci pană spet ungâși tâlnă. Harga, aci doar bătă-n pană vă-n cânăi ciu. Sucără aș dur pani șur săt. Tici aci doar bătă-n hîn zladăi găi vă răț un rud. Ati ce? Ati ni cin.
0: Hai o cânima? Hai o cânima? Ha. Az ke apan karışken bütün için lanke akliyiz kat. Hargah ne kandı mot ayca ha, bıtrav gay özöz maz. Mot lagay çeyle. Gaz phantom phant mokta mail nadas.
2: Okey my father, teli drase bu moktas nadas. Hargah ne so vapas yun mani, la badkar şeytan, banan litva.

0: Rodina musafirat batmiyonda. Baktı var o miskinaz laçarı dito batmiyonda. Ha babu, yazgat az batmiyonda. E kaç sopo, banyaz?
1: Bıçı bıçı kırsa atırıca. Diyuna batmiyonda. Kandara, notvanız kırsa sakavata. Dek bada, diyuna ak batmiyonda. E kandara, bemarız laçarız kırsa atırıca. Talas diyuna batmiyonda.
2: Hayır. Ay, ye gaj polçu, ha? Ye, ha, gaj polya, gaj taytya, vana var polçu ka var polç.
1: Vansa aray, kita kençuk, meyni bani kini balayı yagun.
2: Ay, ya, gaj polya, uçu, uçu valaçı, uçu mi vanya halam? Tapırya çı az, hak ay hak, miyada çuma kaç kalun?
1: Adı, beyosina kahvat. Natukos ziyafatçı yetimu cedal öğrenimiz. Şam bangi peti vatum hak hak divan. Yurtam lugum. Vıştayım yuvan halam. Ölvü kancı. Gökçe haçı. Mıcı takıltı hendi ha. Vanyay bu potustu kya. Sağ lağrantı doğran. Yeni yani vatik.
2: Buçuk gaş taça. Yani cigratım yani yara. Buna balavanı panon banı. Ne balo yemkin zitapır ya bana yık prat tarafı bankar.
1: Adı çalpan koçur elzi. Tate koçe koçu esi. Beçeyi kabır. Tapıcı cadılık. Mehti temlik ya. Dela uatik.
2: Mağar meca paniyem zangı karan. Tapırya çi topal huyun neyemut. Valla akım karkı.
1: Kiasını.
2: Cigastı çalıfan koçkin bırak yeçuan alakı.
1: Kiasi. Fasay nimayı neri tıkırayı. Agar yapayın mangini büyütü.
2: Hayy hayy hayy. Mançayatça meysi laday lagın. Navıç valla çi uçu. İnaçına baradırıma cangasan. Valla ötçiz karal bıj vat. Surat ye alaqe ke hut hut modastan to brate ani kochi pate ke hut modastan pat go kismat yani ke lak lak zank kya go
1: min janis balai
2: ata kya goi icha manan dumna lak ha go kismat
1: kismat usmat

0: Var var sapı. Var var sapı. De çık kata. Şaşa çay kata. Yine gıt gıt. Patı kapıyı vatnavat hospital.
1: Dokmaya. Aşağı göz. Koday ise yeri duvay karın. Kam tuğa kaşıyız ha?
0: Dokmaya. Çoğut nasip kaçı aşı. Dokmaya. Teçiyo beykün. Ne ay ya?
1: Ha? Hatta çoğuy mu şata? Şükür Kuda onu dağılız kun.
0: Dokmaya kırma.
1: Yoğacı.
0: Dokmayık tek kasa ayı.
1: Ola, ola ne ki sigriye çana? Çun suyu çoğdu batıca. Kutat, kutat dağıyız, kaçat. Adi çamın sigriye kaçı valla.
0: Adi kya Bıyımayı deli gadiye çat batıcı.
1: Adıya adıya. Sıntı sıntı.
2: Hey. Hey tekayı sa sunutu yi batı acı sıvacı kardı ayırt. Yeh la tamam cügeç. Gona hayı şu.
0: Cinaf. Cinaf eski sıvacı. Vış fıkı. Ayında kaç ne yes galti.
2: Vış maaz ya şu ölel kolmuk. Harga ben sarıta nimot. Pasiyala hatmara ne yarınay. Madı çantı çıkınadı beçiniz. Kıydız batası siniz kırıt bekadri. Yıko suyu hıtına ziyak zor.
0: Cenabcım yöldü yeter. Ya kırma. Kırma kaskarı. Buyur katı tuttuz tali.
1: Selamun aleyküm cenab. Selamun aleyküm. Maniki mani olmaz. Mani olmaz batas gazin bekadri kari. Subat kemal. Mazar. Mağar cinab, oru votum, meçay tırne bastığı tır kazantı zalın yaran.
0: Kırma, kırma apızma aman. Topum cinab, bacanın dırıçı sarasar apızmanan. Bulukuz begonan.
2: Damkar! Bu çöz dapan kya cevab diyo temiz kuniz kodayız. Yem pödüşkü kerimit. Şarın tişavdın yuvan pağınız pilt. Harga muzuri doğ kırhiyo, yazdı saan keyivti tı lesihivti. Tuli batı yete thot phali phali. Natı kandayı bu zoo khoğunca usi.
1: Hayi he cinabi öli. Açki zisa mıçi ha.
2: Mıçi cinabi.
1: Hey ayında harga yemi vati vıçak telini tı zangır tukarı ayvet. Ya gaj phali ha. Gaj phali ha. Tuli ye batı sori thot kyo gay.
0: Cinab. Ay cinab pardesi. Lütüz gütüz gütüz mıçi di.
2: Daba gütüm etiyat.
0: Drayi cinab.
1: Bakın. Yağay.
0: Dokmaya kırma. Ya oz. Kanı tokruy basan. Atın tok divana bacay. Na dup. Batıpıl paz da ke. Yigosni nakvari vikin kadın. Dokmaya kırım nanvara. Çakatı dıçatız bıyı otal.
1: Hayy. Osa çi duğa navre çukkadan. Darasıl çi Sakın dağız gamıç. Gadde diyeceği dökün kopur nazar. Pat diyeceği batı dağırıyat.
0: Adsatı trav yıkat. Valık kulü müşirmez travu da.
1: Hay. Sigre çün aman çonkin.
0: Hatta me müşti gayo. Paksa. Pakut vanı pejipet biyamo. Te açı biyet çamo.
1: Paksa atya. Okey. Çalo. Ay. Paksa. Ay. Kulkesek ya zaman ise valla çivise. Valla bir huyat mahane peynkart. Rat bakaday sigriyat kutsa go. Do you gonna dev yukne?
0: Rat ba.
1: Valsa. Dokmaya gaş pala.
0: Kese.
1: Se yalnız kır ışne savaş yatana su hamşi yarınak.
0: He ne gittiniz az barobar satırat kandır kirimiti. Şükür hatta zat pakas kun baca gey.
1: Asat tilçi mübarek.
0: Mübarek.
1: Selamet. Dokmaya ye biyamsır kiyo kımçı karanı.
0: Temel haçı tangı margi. Panda kanal zemin, beşi gulmargya, restoran hind katır kurti çalavun.
1: Açça, go.